Havada her günü bu da. Sürdatta her günü soyut. Konya'da düğü darım. Lağzı gil ödme değil. Yer atmış tanı gibi ağam. Müzik kemen gibi sağda. Meyme yer gibi soyut. Yine it kız soyut. Meyme

Havada her günü bu da. Suda her günü su iç. Konya'da dur darım. Lağısı gel ödme değil. Yer atmıştan ağacım ağam. Müzikte ben gibi sağda. Meyme yer gidesi öyle. Yine it kısa içmez.